vatanını saklamağa, vatan üçün bergen sözdə turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı, namart çerivlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı, namart çerivlerin

kırdaşlardan Ayaoğlu, Tokanay'dan İlmüttünü'den Hamanlı, vatan için can vergeni köp yoldaşlı, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek okten men vatanını saklayman ne, söz veremen oç alu da düşmanla, tartınırıp canımı ayaman ne, söz veremen oç alu da düşmanla tartınırıp

Güzlü günü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavul abakarop sapıyla şulanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapıyla.